0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şu Münvericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

kara gözlere nasıl vuruldum, coşurken sular gibi nasıl vuruldum. Merhabalar sevgili türkü ve şarkı dostları. Yeni bir konserimizle huzurunuzdayız. Bulgaristan Radyosu Ben Eren'in 16. stüdyosunda teknik yapımda genç arkadaşım Sergey Vardavyan'la birlikte çalışıyoruz. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Çok güzel bir türküyle başlıyoruz konserimize. Aslında konserimize ismini veren türküyü sevgili Behçet Mustafa seslendiriyor. Şumen Tiyatrosu'nun gelmiş geçmiş en büyük seslerinden, en büyük ses sanatçılarından biri olan Behçet Mustafa'nın o güzel sesinden "O kara gözler nasıl vuruldum, coşurken sular gibi nasıl vuruldum" diyeceğiz ilk türkümüzde ve hepinize programımıza, türkülü, şarkılı konserimize hoş geldiniz diyoruz.

Bugün yine çok farklı türkü ve şarkılarla huzurunuzda olacağız. Sevgili dinleyiciler, müzik redaktörümüz Veselin Aleksandrov sıcağı sıcağına getirdiği türküleri sizlerle paylaşmakta acele ediyoruz. İkinci türkümüzü Mestan Hüseyinov'dan seçtik. Ayvalar dilinmiyor diyecekse sanatçımız.

Sevgili dinleyiciler, İbrahim Mustafov'dan çok fazla türkümüz vardı elimizde. Bizden internetimiz yani dalet sistemimiz çökmeden önce İbrahim Mustafov aslında Şumen Tiyatrosu'nda çok önemli bir yere sahipti. Ve onun bütün türkülerini bizler teker teker dinletmekle kalmadık. Hatta ezbere bile biliyorduk. Ama elimizde kısıtlı sayıda olmasına rağmen bugün konserimize onun sesinden güzel bir türkümüzü de ekliyoruz. Gül bahçemde gül bitti desin İbrahim Mustafov.

Üzerindeki isimleri size okumak istiyorum. Mustafa Pehlivanov Hasanov, Mehmet Bekir, Osman Aziz. İlk duyduğunuzda sizler bu bir Osman Aziz türküsü diyeceksiniz ama hayır sevgili dinleyiciler. Zannedersem türküyü Mustafa Pehlivanov seslendiriyor. Aman aman Ayşem diyecek türküsünde Mehmet Bekir sazlarda ve bu türküde Osman Aziz zannedersem darbukada. Gelin hep beraber dinleyelim ve ben bu türküyü ilk defa duydum. Umarım sizler de beğenirsiniz.

Dört ses, beş saz topluluğundan bir türkümüz var. Biliyorsunuz çok değerli ses sanatçılarımız hepsi Cebel'den ve aslında sevgili Mehmet Davut'la da konuştuğumuz gibi bu topluluğunun ana fikri, baba fikri Turgut Şinikar'a ait. Şimdi dört ses, beş saz topluluğu eşliğinde Nazif Halil'in bir türküsü var. Kurdelamın uçları beyazdan, ben o kızı seviyorum bu yazdan desinler efendim, dinleyelim.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Fatme Gül Kocukluyeva'nın türkülerini teker teker bizim fonotekten çıkarmış ve böyle sıraya dizmişken aniden gelen, biliyorsunuz, bizim sistemimizin çökmesinin ardından bizler o türküleri kaybettik. Şimdi Fatme Gül Kocukluyeva'nın türkülerini Veselin Aleksandrov teker teker bize getirdi. Bu programımızda kendisinden, ses sanatçımızdan 3 tane türkümüz olacak. Önce Nergis'in yaprağı yeşil diyecek, ardından da gelin testini almış suya yollandı. Ve yine çok güzel başlıklı bir türkümüzde Fatme Gül Kocukluyeva huzurunuzda olacak. Anne beni evlendir diyecek.

Sevgili dinleyiciler, Behçet Mustafa'nın sesinden, Kara Gözlü Eminem türküsünden sözlerle başlamıştık. Daha doğrusu bu sözlerle konserimizin başlığını olarak da seçmiştik. O kara gözlere nasıl vuruldum demişti. Şimdi yerli ses sanatçılarımıza yer verdiğimiz bu konserimizin devamında Kotel'in Yablanova köyünden sevgili Sebile Keluva'nın iki türküsüne de yer veriyoruz. Ayşem türküsünün ardından Eminem'in eşi yok diyecek Sebile Keluva.

Kara Gözlüm Eminem türküsüyle başladık sevgili dinleyiciler. Şumen Tiyatrosu ses sanatçılarından Behçet Mustafa'nın bu güzel türküsüyle başladık. Şimdi yine Şumen Tiyatrosu'nda uzun yıllar çalışmış çok güzel bir üçlüyü dikkatinize sunuyorum. İbrahim Destanov, Ahmet Cumalı ve Yavuz Palabıyık üçlüsü Ninnaların Ninnası diyecek güzel ve neşeli türküde.

Sevgilinin kara gözlerini anlatan konser olur da Hasan Rodoplu'dan bir türkü olmaz mı? Tabii ki bugün de Sergey ile birlikte Hasan Rodoplu'nun güzel bir türküsünü sizler için seçtik. Dinliyoruz hep beraber.

O kara gözlere nasıl vuruldum demişti türküsünde Behçet Mustafa ve bu türküden yola çıkarak hep sevgimizi anlattık, sevgilerimizi anlattık türkülerimizde, şarkılarımızda sevgili dinleyiciler. Şimdi radyoların başına Beyti Beytullah hayranlarını davet ediyoruz. Kekik olaydım, daldan dala konaydım diyecek, ardından hepimizin sevdiği Fatimem türküsü geliyor ve altın yüzük yaptırdım diyecek üçüncü türküsünde İsperih'in Todorovu köyünden çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz sevgili Beyti Beytullah.

Sevgili dinleyiciler, kara gözlü Eminem derken Behçet Mustafa aslında sadece Emineleri değil, burada Ayşeleri, Fatmeleri hepsini sevgiyle andı. Biliyorsunuz türkülerimizde kadın isimleri, özellikle eski isimler ağır basıyor. Sizler için güzel türküler seçtik. Teknik yapımda genç arkadaşımız Sergey Vardavyan'la birlikte. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Yeni türkülü şarkılı konserlerimizde buluşmak dileğiyle türküler kadar güzel bir hayatınız olsun efendim. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler, sağlıklı haftalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Haftanın ilk canlı yayınına haberlerle başlıyoruz. Ardından haftaya başlarken programıyla huzurunuzda olacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Rumen Radev hükümeti ilk 100 gününü tamamladı. Turizm Bakanı İlin Dimitrov, yaz turizm sezonuyla ilgili büyük bir sevince gerek yok dedi. Tuna Nehri'nde çıkan 4 adet top mermisi etkisiz hale getirildi. Ve bir spor haberimiz var. Stiliana Nikolova, Frankfurt'taki ritmik jimnastik dünya şampiyonasında altın madalya kazandı. Şimdi haberler. Mutlak çoğunluğu kazanarak iktidara gelen ilerici Bulgaristan liderliğindeki eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev hükümeti iktidarda geçirdiği ilk 100 gününü arkada bıraktı. Şimdiye kadar elde edilen bilançoda Anayasa Mahkemesi'nde eleştirilen ve Avrupa aşırı bütçe açığı prosedürünün devreye girmesine neden olan %5,7'lik bir açıkla olağan bütçenin kabul edilmesi yer alıyor. Sosyal ödemelerin dondurulması ve tol vinetlerin %30 oranında artırılması da hükümetin sahip olduğu avantajlar arasında sıralanıyor.

Anıyor. Ülkemizin günlük 500 bin dolar ödediği BOTAŞ Türk Kamu Enerji Şirketi ile olan sözleşme 15 aylığına donduruldu, ancak muhalefet Türkiye ile gizli anlaşmalar olduğundan şüphelerini dile getirdi. Ayrıca Bulgaristan'a Avrupa Birliği Toparlanma ve İstikrarlılık Planı kapsamında 896 milyon avro taksis edildi ve hükümet daha önce başkentteki havalanındaki varlıklarını eleştirmiş olmasına rağmen Amerikan askeri uçaklarının Bezmer hava üssünde konuşlanmasına izin verdi. Dış politika konusunda başbakan ile ilgili bakan arasında görüş ayrılıkları vardı. Rumen Radev, Ukrayna'daki savaşa Avrupa yaklaşımında bir değişiklik savunurken, Verislava Petrova Chamova ise Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu'na daha aktif katılım için bir bildiri imzaladı. BNR muhabiri Maria Filiva'nın bildirdiği üzere hükümet göreve başladığı günde vaat edilen yargı reformunu hayata geçirmek amacıyla anayasada değişiklikler öngören yönetim programını ancak geçen hafta kabul etti. Başbakan seçim vaatlerini yerine getirmediği gerekçesiyle kendisini eleştiren muhalefete yanıt olarak seçim vaatlerimizi net ve somut adımlarla tutarlı bir şekilde yerine getiriyoruz. Bu oligarşinin siyasi iktidardan tasfiye edilmesi olmak üzere ilk maddeyi yerine getirmeyi başardık. İkinci olarak bu onların kamuya açık bir kaynağa erişimini engellemek anlamına geliyor ve bu konuda zaten önemli adımlar attık ifadelerini kullandı. Varna'da gazetecilere konuşan Turizm Bakanı İlin Dimitrov, turizm sektörü şu anda neredeyse geçen yaz sezonunun ki seviyelerine ulaştı dedi ve sezonun Alman pazarındaki sorunlar nedeniyle zor bir başlangıç yaptığını öne sürdü. Temmuz ayında turist sayısının yaklaşık 1 milyon 610 bin olduğunu, geçen yılın aynı ayında bu sayının 1 milyon 650 bin olduğunu belirten Bakan Dimitrov, ancak paket fiyatlarında ve konukların konuklama sürelerinde herhangi bir farklılık olup olmadığını görmek daha önemlidir ifadelerini kullandı. Verilerin Eylül sonu, Ekim başında açıklanacağını ve ardından tüm turizm sezonu detaylı olarak analiz edileceğinin altını çizen İlin Dimitrov, bu kesinlikle bir felaket değil, ancak büyük bir sevinç kaynağına da gerek yok. Genel olarak yaz sezonu geçen yıla benzer olacak diyerek kesin olarak konuştu. Bu yaz 26 plajımız ve 6 marinamız Mavi Bayrak ödülüne sahip. Ancak hedefimiz 40'a ulaşmak ve bunu başarmak için işletmecilerle aktif olarak çalışmaktadır diyen Turizm Bakanı, Avrupa Çevre ve Su Birliği'nin verilerine göre ülkemizin yüzme suyu kalitesi açısından Avrupa'da 3. sırada yer almasını olumlu bir nokta olarak vurguladı. Savunma Bakanlığı Tuna Nehri'nde bulunan 4 adet top mermisi tipi mühimmatın askeri personel tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Mühimmatlar Silistra bölgesindeki Tuna Nehri'nin 376. kilometresinde bulundu. Mermiler Divdiadovo Eğitim Merkezi'ne taşınarak imha edildi. Birkaç gün önce Vidin'deki Baba Vida şehir plajında bulunan ağır derecede paslanmış bir top mermisi ve iki top mermisi etkisiz hale getirdi. Son 24 saat içinde Rusya Vidin ve Novoselu yakınlarında Tuna Nehri'nin seviyesinde durgunluk, Silistra ve Sviştov'da su seviyesinin asgari düzeyde olup 1 santimetre, Orahu'da ise 1 santimetrelik bir artış söz konusu olduğu bildirildi. Batin bölgesinde mahsur kalan gemi başka bir geminin yardımıyla çekildi. Tuna Nehri'nin Bulgaristan bölümünün tamamında gemilere yönelik tüm kısıtlamalar yürürlükte kalmaya devam ediyor. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Kalotina sınır kapısında giriş ve çıkışlarda Kapitan Andreevo sınır kapısında Türkiye yönünde yük araçları trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ile olan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Tuna Nehri'nin su seviyesinin düşük olması nedeniyle

0: Оряхово, Бекет ве Свиштов, Зимнич, sınır geçiş noktalarına hizmet veren feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 22 ciddi trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 177 yangın ihbarı aldı ve toplam 136 yangın söndürüldü. Spor. Bulgaristan milli takımı 12 ile 16 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen ritmik jimnastik dünya şampiyonasında 6 madalya olmak üzere en fazla madalya kazanan takım oldu. Stiliana Nikolova bireysel yarışmada genel klasmanda Kurdele finalinde gümüş madalya kazanırken labutlarda ilk 8 arasına girerek Bulgaristan'ın 2028 Los Angeles Olimpiyat oyunlarına katılma hakkını elde eden ilk sporcu oldu. Dünya şampiyonasında Bulgaristan'ı temsil eden takımda yer alan Rachel Stoyanov, Margarita Vasileva, Magdalena Mineska, Magdalena Volkova, Raya Bujilova ve Emilia Obretenova 5 top ve 3 çember ve 2 çift labutla yaptığı her iki gösterinin finallerinde bronz madalya kazandı. Muhteşem kızları tebrik eden Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Bulgaristan bayrağını dünyanın zirvesine taşıdığınız için yeteneğiniz, çalışmalarınız ve gücünüz için teşekkür ederiz ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı 25 yıl sonra ülkemizin inanılmaz Stiliana Nikolova büyük bir kazanma azmi ve mücadeleci ruhu olan nazik bir kız olarak karşısında yeniden bireysel dünya şampiyonasına sahip olduğunu belirtti. Hava durumu. Bu gece hafif rüzgarla birlikte açık hava hakim olacak. Yarın batıdan doğuya doğru bulutlar artacak ve Batı ve Orta Bulgaristan'da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sağanak yağışlar Rila Rodop bölgesinde daha yoğun olacak. Dolu olasılığı da var. Çoğu yerde rüzgar kuzeybatıdan esecek ve orta şiddette olacak. Tuna Ovası ve Yukarı Trakya Ovası'nın batı kesiminde ise kuvvetli ve nispeten serin hava etkili olacak. En yüksek hava sıcaklığı 31 ile 36, Kuzeybatı Bulgaristan'da biraz daha düşük olurken Sofya'da 29 derece civarında olacak. Karadeniz bölgesinde çoğunlukla güneşli, öğleden sonra bulutlu hava hakim olacak ancak yağış beklenmiyor. Rüzgar güneydoğudan zayıf ile orta şiddette esecek. En yüksek hava sıcaklığı 28-30, deniz suyu sıcaklığı 24-25 derece olacak. Dağlarda bulutlu hava seyredecek, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek, Rila Rodop dağlarında sağanak yağış etkili olacak. Dolu yağışı da bekleniyor. Rüzgarlar kuzeybatıdan orta şiddette eserken en yüksek ve açık alanlarda ise kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 23, 2000 metrelerde 16 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Haftaya başlarken.
2: Haftaya başlarken.
1: Güzelliklerle dolu bir gün ve hafta olmasını dileyerek mikrofon başında ben Bedriye Halis, ekip adına merhabalar. Değerli dinleyiciler, haftaya başlarken programında aslında sık sık dile getirdiğimiz bir konu var bugün yine. Personel eksikliği. Bulgaristan'da veterinerlik mesleğinin karşı karşıya olduğu ciddi kadro açığı var ve bu da hem hayvan hem de insan sağlığı açısından ciddi anlamda olumsuz neticeler getirebilen krizin yaşanması ihtimalini de beraberinde getiriyor. Konuyla ilgili detayları Bulgaristan Veteriner Hekimler Birliği Razgrad Başkanı Dr. Ivan Şteref'ten öğreneceğiz. İlk müzik parçamızdan hemen sonra bizden ayrılmayın.

Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'da veterinerlik mesleğinin karşı karşıya olduğu ciddi kadro açığı hem hayvan hem de insan sağlığı açısından ciddi anlamda olumsuz neticeler getirebilen krizin yaşanması ihtimalini beraberinde getiriyor. Bundan sayılı günler önce buna dair uyarıda bulunan Doktor Evelina Arabacisko-Todorova, Almanya'da bulunan prestijli bir üniversiteden mezundur. Veteriner tıp uzmanı, hali hazırda ülkemizde mesleğini uygulayan baytarların sayısı toplam 2600 olurken, onlardan sadece 900 kişinin iribaş hayvanlara sağlık hizmeti verdiğinin altını çizdi. Veteriner hekimlerin büyük bir bölümü emekli veya emekliliğe ayrılmak üzere olurken tarım hayvanları ile çalışıyor.

Doktor Steref'in sözlerine göre aslında et, süt, yumurta ve yün gibi ürünler veren hayvanlarla çalışan veterinerler kıt. Süt için sığır yetiştiriciliği, koyun ve keçi yetiştiriciliği yapılan çiftliklere hizmet veren veterinerler çok az. Veterinerlik bölümünden mezun olanların çoğu şehirdeki evcil hayvan kliniklerine yöneliyor. Bulgaristan Veteriner Hekimler Birliği Razgrad Şube Başkanı Doktor Ivan Steref, radyomuza konuşurken hayvan çiftlikleri sayıca azaldığı için bir baytarın büyüklüğü yüzlerce kilometreyi bulan alanda çalışmak zorunda kaldığını belirtirken, 50 kilometre uzaklıkta bulunan çiftliklere gidip gelmenin zaman alan ve masraflı bir iş olduğunu belirtti. Genç bir doktor mezun olduktan sonra köyde kendi pratiğini kurmak için meslek örgütüne üye olduktan sonra yasa gereği en az 4. kategoride tedavi merkezi açmalı ve kendisiyle hizmet anlaşması yapacak olan çiftçilerin gelmesini beklemeli. Diğer bir seçenek ise bir grup pratiğine atanması veya birden çok veteriner hekime ihtiyaç duyulan büyük bir çiftliğe tayin edilmesidir. Ayrıca çiftlik hayvanları ile çalışmak kimisine cazip gelmiyor dedi. Razgrad ilinde toplam 62 veteriner tıp uzmanının kayıtlı olduğunu belirten Doktor Steref, büyük bir bölümünün ilde gelişmiş olan kuş yetiştiriciliği sektöründe ve İsperih'teki domuz çiftliğinde istihdam edildiğini kaydederken, yine aynı büyüklükte olan Silistre ili genelinde çalışan baytar sayısının sadece 16-17 kişi olmak üzere son derece yetersiz olduğuna dikkat çekti. Ülkedeki gençler veterinerliği seçmeleri konusunda nasıl ikna edilebilir sorusuna yanıt veren Doktor Steref şöyle konuştu. Sanırım birliğimiz bu yönde etkinlikler düzenlemeli. Örneğin bundan 2-3 sene önce Razgrad'da anaokul çocukları için veteriner kliniklerde ziyaretler yapılırdı. Bu tür tanıtım etkinliklerinde fayda var. Et ve süt veren hayvanlara gelince ise sanırım hayvancılığın gelişmesi ve çiftçilerin kazançlı olmaları durumunda çiftliklerinde çalışan veterinerlerin gelir düzeyi cazip olabilir. Çünkü pratik kurmak için en az araç ve belirli tıbbi teçhizat gereklidir. Gıda Güvenliği Ajansı gibi denetim organlarında da veteriner hekimlere ihtiyaç olduğunu belirten Bulgaristan Veterinerler Birliği Razgrad Şube Başkanı, hayvan yetiştirme tesislerinde her türlü kontrol uygulayan ve pratisten baytarları da denetleyen devlet veterinerlerinin bazı yerlerde bir belediyeden sorumlu olmak yerine iki belediyeye bakmak zorunda kaldıklarının altını çizdi. Onlar üzerindeki iş yoğunluğu da hayli büyük. Her odada dosyalarla dolu büyükçe dolaplar var. Her ne kadar elektronik sistem mevcut olsa da yasa gereği özellikle hastalık önleme devlet programı ile ilgili olan her şey 5 yıl zarfında kağıt üzerinde de muhafaza edilir dedi. Aşılama ve hayvanlarda hastalık testlerinin insanlar tarafından tüketilen ürünlerin sağlıklı olması açısından önemli olduğuna dikkat çeken Doktor Steref, veteriner kıtlığının getirdiği riskler nedir sorusu üzerine özellikle dağlık ve yarı dağlık olan ücra bölgelerde et ve süt veren hayvanların yetiştirildiği çiftliklerin her çeşit veterinerlik hizmeti kapsamı dışında kalması veya tek bir baytarın çalıştığı bölgelerde gerekli hizmetin verilmemesi riskine işaret etti.

Gıda güvenliği, zoonozların önlenmesi ve kamu sağlığı alanlarında çalışacak nitelikli veteriner tıp uzmanlarına duyulan ihtiyaç artmaktadır. Çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve genç kadronun cezbedilmesi yönünde doğru önlemlerin alınması ve dengeli politikanın izlenmesi yoluyla kriz daha da derinleşmeden veterinerlikte kadro kıtlığı giderilerek sektörün sürdürülebilir şekilde gelişmesi sağlanabilir. Pleven Tıp Üniversitesi bünyesinde önümüzdeki akademik yıldan itibaren Veteriner Tıp Fakültesinin açılmasına ilişkin alınan karar bu doğrultuda atılan doğru bir adım olurken asıl önemli olan gençlerin kendilerine pek de cazip gelmeyen bu mesleği seçmeleri konusunda ikna edilmesinin yollarının bulunmasıdır.

0: teknik yapımda genç arkadaşımız, müzisyen ve gadılka ustası Daniel Delef ile birlikte çalışıyoruz. Ekip arkadaşım Ergül Bayraktar, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Bize dört koldan ulaşabilirsiniz. Nasıl mı? Önce telefonlarımız sayesinde Benere 13. stüdyo telefonlarımız 02-963-0675, ikinci telefonumuz 02-933-63-18. Tekrarlıyorum, 02-963-0675, ikinci telefonumuz 02-933-63-18. Aynı zamanda elektronik postamızdan da bize ulaşabilirsiniz. Elektronik postamız takish.net.benere.bg. Genelde gençlerimiz bu mesajlarını buradan göndermeyi tercih ediyor ve Facebook üzerinden Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü 1 ve Bulgaristan Radyosu Messenger üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Sizleri bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımız devam ediyor. Sizden gelen telefonları beklerken, daha cuma öğleden sonra cuma ezan saatlerinden bize gelen mesajları okuyorum. Sırasınca gelen mesajları okuyorum. Bize İsmet Sabiha Kafalılar profilinden yazmış değerli dinleyicimiz. Sayın Sofya Radyosu çalışanları, 15 Ağustos'ta şu anda Slavyanovo Targoviç'te misafir olan kızım Şirin'in doğum gününü bizler babası ve annesi İsmet ve Sabiha Kafalılar olarak kutluyoruz ve sağlık dileklerimizi iletiyoruz. Emeği geçen herkese sevgi ve saygılar demişler. Telefonumuz geldi. Kimler bizi nereden arıyor? Efendim, hoş geldiniz.
2: Selamünaleyküm Şevki Hanım.
0: Aleykümselam Yılmaz Bey.
2: Nasılsınız efendim?
0: Çok iyiyiz Yılmaz Bey. Böyle yeni ekiple, yani Ergül Bayraktar arkadaşımızı da aramıza alarak bizler böyle iki hafta boyunca kızlarımız tatile çıktığından dolayı bizler ekip olarak huzurunuzda olacağız. Buyurun Yılmaz Bey.
2: Evet, sizin sesinizi duyunca hemen telefona sarıldım efendim.
0: İyi olmuş Yılmaz Bey. Bakalım neler söyleyeceksiniz. Buyurun.
2: Vallahi hiç sadece selamlamak isterim. Okoş köyünde Sevde İngem'i, Sevde Balaban İngem'in anasını, geçmiş olsun. Tez zamanda acil şifalar dileriz. Ve burada komşu köyde Kamil arkadaşımı selamlarım. Ve o yüzden beni tanıyanlar herkes de gitsin. Hoşça ve dostça kalın. Bütün radyo ekibinize de hayırlı çalışmalar. Ve buradan geçen hafta ilk defa Sıdıka Hanım'ın sesini duydum. O yüzden de inşallah Cenab-ı Allah bizim bölgelere de gelsin. Buraya kimi onun sesimle canlı görmek isteriz efendim. Hoşça ve dostça kalın Şevki Hanım.
0: Teşekkür ederiz Yılmaz Bey. Aslında Sıdıka Hanım sık sık bize katılıyor. Gerek çocukların doğum günleri, gerek önemli bir günlerde, bayramlarda, seyranlarda sık sık katılıyor. Ama size ilk defa den gelmiş Yılmaz Bey. Ben buradan mesajı okuduğum İsmet Sabiha Kafalılar ailesinin mesajını okuduktan sonra bir kez daha kızları Şirin'in doğum gününü kutlamak istiyorum. Sevgi ve saygılarımızı bizler de gönderiyoruz. Diğer telefonumuzda bekleyenimiz var. Alo, hoş geldiniz.
3: Alo, iyi günler.
0: İyi günler.
3: Ben Silistra Sancar, Zarita köyünden Nebat ablanız. Nasılsınız kızlarım, canlarım benim Şevki'ye?
0: İyiyiz Nebat Hanım. Sizler nasılsınız? Umarız iyisiniz.
3: Biz de iyiyiz. Ben şimdi Payisova köyünden misafirlerimiz geldi camiye. Kur'an kurslarımız var. Uşaklarımız okuyor yeri. Onlara ikramiye verdiler. Hocaya dediler, ne istersen alırsın, dondurma olsun ne olursa.
0: Ay ne güzel, çocuklar da sevinmiştir. Allah onların dualarını da, bağışlayan kişilerin dualarını ya, da kabul eylesin.
3: Hocanın adı Güler. Payisova'dan misafirlerin Fahriye ablam, Fatme Gül ablam, Mürviye ablam, Oreşen'den Nazım ablam, biz de Ferze teyzemle ikimizdim. Nebat ablanla Ferziye teyzem camide. Sonra da geldi hocamız Serbilent. Dedim selamlayayım onları. Bir de köyümüzden gene Fatime bir kızı.

0: vardı, Anglia'ya evlendi. O burada anasının onunla geldi Beyşengem'le. İşte dedim onları selamlama. İyi günlerinin, sayılı işlerinin, hoşça ve dostça kalın kızlarım Bedriye, Şevkiyen, Bedriyen.
1: Evet, teşekkür ederiz Zarytsa Köyü'nden Nebat Hanım'a ve ismi geçen herkese bir kez daha Allah sizden razı olsun efendim. Kur'an kurslarımıza katılan çocuklara da buradan başarılar, güzel yaz günleri ve bol bol dualar, bol bol oyunlar da diliyoruz. Acaba telefonumuz var mı? Varmış. Efendim hoş geldiniz, söz sizde, buyurun.
2: Selamünaleyküm Şefiye Hanım.
1: Aleykümselam, buyurun efendim.
2: Ben Remziye.
1: Buyurun Remziye Hanım.
2: Arkadaşlarımı selamlamak istiyorum. Elsize, Gunti, Dora, kızlarımı, Rüzgen, Ayşe, Hılmiye, tüm ailelerini, sorunlarını, sağlık, hoşluk, hayatına başarılar diliyorum. Oktaroğlu arkadaşım Adlı'yı da selamlamak istiyorum. Bütün Rüzgen halkını da selamlamak istiyorum. Size hayırlı işler, başarılar diliyorum. Sağlık, hoşluk, hoşça kalın.
1: Teşekkür ederiz Remziye Hayırlı Hanım. Işte. Hem Ruet hem de Ufçaroğlu'dan ismi geçen herkese selamlar dedikten sonra hemen ilk türkümüze yer veriyoruz. Ahmet Yusuf'tan seçtik. Çok anlamlı bir türkümüz var. Hayat budur, giden gelmez desin.

0: Vazgeç gönül bu sevdadan dedi Ahmet Yusuf. Ama bizler sizin telefonlarınızdan vazgeçmiyoruz. Hemen bir misafirimiz var. Alo, buyurun. Söz sizde.
1: Alo, iyi günler, iyi yayınlar Şevkiye Hanım.
0: İyi günler efendim.
1: Ben Silistra Sancan Rıtıklas Köyü'nden Emine Osman. Şu anda tütün diziyoruz. İstiyorum selamlama Nehir ablayı, Aliye'yi, Naciye'yi, ben Emine Osman, Nihat, Nercan, Ahmet Aga. Bir türküyle istiyorum

0: önemli ama.
1: Emine Hanım, kaçıncı eli kırdınız tütünün?
0: Üçüncü elini kırdık tütünün. Her yeri dizi, her yeri tütün. Asacak yer yok.
1: Nasıl, tütünler iyi mi? Kalitesi iyi mi bu sene?
0: İyi, iyi. Burley tütünlerimiz, Burley.
1: Burley, bu altın tütün üretenler biraz zor bilir ama ne kadar boyları uzadı mı sizin tütünlerinizin?
0: Çok çok uzadı, çok uzadı. Benim boyumu geçti.
1: Yani benim boyumu dediğinize göre böyle boylu poslusunuz demek.
0: Ben 1.70.
1: O maşallah, demek ki böyle 2 metreye yaklaşmış.
0: 2 metreye yaklaşmış hemen hemen.
1: Şimdi nerede diziyorsunuz? Serin bir gölge vardır yanınızda.
0: Kral gölgesinde diziyor şimdi.
1: Ha, Emine Hanım, gölgeyi de bulmuşsunuz. Orada bulunan herkese selamlarımızı iletiyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Keşke bir kameramız olsa, böyle tütünü dizerken o tütün kokusunu özledim. İtiraf etmem gerekiyor ki böyle uzun yıllar tütün çalıştıktan sonra. Ama iyi ki katıldınız. İyi ki orada bulunan herkesi selamladınız. Efendim, bol muhabbetiniz olsun. Bol sohbetiniz olsun.
0: Sağ ol.
1: Evet, kahveniz de...
0: Bir de geldiğimizi unuttuk. Şermin Aslan'a, kızımız Naren.
1: Ha, onlar da yardımcı oluyor.
0: Onlar yardımcı oluyor.
1: Tamam,
0: kahve,
1: Emin.
0: Kahvemizi içtik.
1: Ha, işte onu diyecektim. Kahvenizi getiren, dondurmanızı getiren var mı diye, ama siz
0: var,
1: sözü...
0: Var, bereket versin, var.
1: Tamam Emine Hanım, çok hadi, mutlu olduk.
0: İyi günler, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler Emine Hanım'a. İyi ki Emine Hanım böyle tatlı sözlü, muhabbeti akşama kadar uzatabiliriz. Tütün dizileri bitinceye kadar. Ama bizi bekleyen varmış telefonda. Alo, buyurun.
2: Alo.
1: Alo, buyurun.
2: Şefkiye Hanım.
1: Efendim.
2: Ben selamlamak istiyorum. Hitrone'ye bağlı Ekişçe Köyü.
1: Bulgarcası?
2: Bliznatsi.
1: Bliznatsi, tamam. İsminiz?
2: Şükriye Yanık Ot Var Bak.
1: Tamam Şükriye Hanım, buyurun şimdi. Dinliyoruz.
2: Şimdi Ekişçe Köyü'nden Kerim Bey'in hanımı 12 senedir yatalak felç hastası. Eşine bak, eşi Azize. Geçmiş doğum gününü kutluyorum. Bakıcısı da Bedihan'ın. Bir de oğlu Murad'ı, ikisinin de aynı günde doğum günleri var. Onların da doğum günlerini kutluyorum. Allah sağ sağlık versin, size de uzun ömürler versin. Her gün dinliyorum ama azdan da dinliyorum. Şimdi bir de İzgref köyünden Salih'a, sekreterkanın kendisine ve kızlarına selamlıyorum, sağ sağlık. Komşu Müstecep ve eşi Raziye'ye de çok çok selamlar söylüyorum. Ben biraz yaşlıyım, gezemiyorum çok da. 13 tane telefonla, radyodan onlara bildirmek istiyorum.
1: Ama sözünüz tatlı, böyle selamlarınız da çok güzel geldi. Çok birçok kişiye ulaştı Şükrü Hanım. Teşekkür ederiz. Hem Bliznatsi köyünden, hem İzgref köyünden, hem de sizin köyden konu komşuya, tanıda, herkes, tanıdık kişilere selamınızı gönderiyoruz Şükrü Hanım.
2: Teşekkür ederim Şefki Hanım. Sizlere de çok sağlık. Allah sağ sağlık versin. Zihin açık mı versin.
1: Amin efendim. Teşekkür ederiz Varbak köyünden Şükrü Hanım'a. Ve sevgili dinleyiciler, geçen hafta, daha doğrusu 13 Ağustos'ta takişnet.benere.bg elektronik postamıza bir mektup geldi bize. Yıldız Karapınar yazmış, demiş ki: merhabalar sevgili Türkçe yayın yapan radyo kanalı ve sevgili sunucu, sizlere içten selamlıyorum ve tebriklerimi iletiyorum. Ayrıca sonsuz teşekkürlerimi de bildirmek isterim. İsmim Yıldız Karapınar, Türkiye İstanbul'da oturuyorum. 1996 yılının sonunda evlilik sonrası Bulgaristan'dan Türkiye'ye taşındım. Sizin aracılığınızla Bulgaristan Ardino bölgesinde Yatacık Kitnitsa köyünde oturan annem Sabriye Rasim Halil'i selamlıyorum. Beni doğurduğunda annem 42 yaşındaymış ve ben 21 Ağustos 1971'de dünyaya geldiğim hastanedeki bebek numaram 13 olmuş. Bunları hepsini annem bana söylediğinde çok şaşırdım.

kaçırmıştım. 13 uğursuz sayı derler ama ben öyle düşünmüyorum. Ben anneme sahip olduğum için çok mutlu hissediyorum. Kendisi çok akıllı, çok becerikli ve çok dayanıklı bir kadın. Anneme çok sevdiğimi lütfen sizler de okursanız çok bahtiyar olurum. Kendisi sizin sürekli dinleyiciniz ve hayranınız. Kaçırmadan her gün programlarınızı iki defa dinliyor demiş. Yıldız Hanım ve Sabriye Hanım beni şu anda dinliyorlar. Birisi İstanbul, birisi Kitnitse köyünden. Neden iki defa dinliyorsunuz sevgili Sabriye Hanım? Sabah 08'de, öğlen saat 13'te ve akşam 20'de yayın yapıyoruz. Bizi 3 defa da dinleyebilirsiniz. Bizden söylenmesi. Bence annem yanlış zamanda ve yanlış yerde dünyaya gelmiş oldu diye devam etmiş Yıldız Hanım. Onun ailesi okutma şansı olsaydı inanın ki bilime ve ilime çok katkısı olurdu. Onu sıradaki şarkıyla selamlamak istiyorum. Bu programı yaptığınız için sizleri tekrar tebrik ediyorum. Esenlikler ve mutluluklar diliyorum. Ayrıca tüm Bulgaristan halkına sağlık ve huzur diliyorum diye yazmış Yıldız Karapınar. Sevgilerini Kırcalıili Ardino Belediyesi'nin Kitnitsa köyünden sevgili annesi Sabriye Rasim'e de iletmiş oluyoruz ve oraya varmışken güzel bir türküyü de beraberimizde götürüyoruz. Güzel türküyle varıyoruz. Üç ses, üç saz topluluğu söyleyecek. Anladım ki bu dünya boş.

Evet sevgili dinleyiciler, bu kadar tatlı sözlü dinleyicilerimizin ardından bilgisayarın kafası da karıştı ve duyduğunuz gibi 3 ses 3 saz topluluğu değil, bu türküyü Mehmet Davut söyledi ve ayağında kundura dedi. Neden bu efendim bu türküyü seçmiştik? Çünkü kendisi bize son derece güzel bir mesaj göndermişti. Şöyle yazmış: pazar ezan saatlerinde selam saygı diğer Beneret Türkçe yayın ekibinin güzel sunucuları. İlk önce hepinize sağlıklar, esenlikler ve bol bol mutluluklar dilerim. Bu mesajımın nedeni İstanbul'da kızım Tülay ve torunum Tunç, İngiltere'den oğlum Salih, gelinim Sevgüzel ve torunlarım Yusuf ve Yaman, Kırcalı'da oturan kızım Gülay ve torunum Buse geldiler. Çok şükür evime can ve neşe kattılar. Hasret gideriyoruz. Bu vesileyle misafirlerimi benim icra ettiğim bir türkümle selamlamanızı rica ediyorum. Sizlere de hayırlı ve güzel günler dilerim. Güzel Cebel'den sımsıcak selamlarımı gönderiyorum diye yazmıştı Mehmet Davut. Bizler de onun isteği üzere güzel türküsünü seçmiştik. Demek ki 3 ses 3 saz topluluğu onun türküsünü biraz sonra dinleteceğiz. Ama şu anda efendim mesajlarımız var. Elis Ceyhan bize yazmış. Merhabalar, doğum günü kutlamak istiyorum. 16 Ağustos'ta Targoviç'te köy

0: Ona sağlık, mutluluk, hayatında başarılar diliyorum. Sizlere de selam olsun diye yazmış Kıymet Coşkun. Teşekkür ederiz. Çorlu'dan Erkin Delikanlı'nın doğum gününü biraz gecikmeyle kutluyoruz. Ve devam ediyoruz. Atçe Recep'in efendim mesajı pazar günü yazılmış. Merhaba radyo çalışanları, ben Hatice Visoka Pulana'dan. Bugün Bilka köyünden ablamın torunu Aras'ın doğum günü var. Ona sağlık, sağlamlık ve bol bol oyunlu güzel bir çocukluk hayatı diliyoruz. Ben tetesi Hatice, kızım Fatme ve torunum Mete. Sağ olun, iyi ki varsınız diye yazmış. Hemen telefonumuz da geldi. Hoş geldiniz efendim, buyurun.
1: Ben Doğu Sekulum köyünden Huriye, eşim Eşref. Biz istiyoruz selamlama. Torunumuz evlendi Frankfurt'a. Onun bugün üçüncü günü bebeğimiz var.
0: Ay
1: kız,
0: ne güzel.
1: Torunumuz var.
0: İsmi?
1: Eslin. Adı da Eslin.
0: Eslin.
1: Ergül anası, babası Emir. Şimdi bu dakika hastaneden çıkarayla mesela Frankfurt'ta.
0: Torunumlar... Bizim babası, dediğimiz gibi pıtredini yolladılar mı Huriye Hanım bebeğin?
1: Gördüm gösterdiler, bereket versin.
0: Kime benziyor?
1: Ay bir şey diyemem ki.
0: Babasına benziyor.
1: Babasına benziyor.
0: Kızlar babaya benzer. Vallahi hayırlı Ergin evlat çocuğumu, olsun. Evet.
1: Ergin çocuğumu selamlıyorum. Anası Gülcan. Berlin'de yaşayan Ekrem çocuğumu selamlıyorum. Gülcan gelinimi, Eray'ımı, Aykut'umu, Elif'imi, hepsini selamlıyorum. Geçen doğum günü vardı. Okors'ta damatın Rıdvan Güven'i.
0: Şimdi Huriye Hanım, bakın bu kadar güzel haber, bebekle yola çıkalım. Bütün damatları, torunları diyelim.
1: Gelinim
0: çünkü...
1: de vardı, dur, gelinim de var. Onu da siliyorum. Beden, anne annesi, Gülcan. Onda doğum günü kutluyorum. Sağlıklı olsun hepsi de. İşlerinde başarılar diliyorum. Yani benim torunama da sağlık sağlamlık. Yeni bebeğimize de sağlık sağlamlık. Eslin kızımızın adı. Ben babaanne oldum, babaanne. Hepsini selamlıyorum. Bütün
0: tamam Huriye Hanım. Evet, heyecanınızı bizler de paylaşıyoruz. Gözünüz aydın bütün aileye ve buradan anneanne Gülcan'ı da selamlıyoruz. Anneanne de herhalde şu anda havalarda uçuyor. Hep böyle güzel haberlerle radyomuzda bizler sizin sevincinizi paylaşalım efendim. Ve ben gelen mesajları okumaya çalışıyorum. Bayağı bir mesaj var. Bugün tamamlayabileceğiz mi bilmiyorum. Nurhan Beyzat bize yazmışlar pazar akşamı. Selam radyo çalışanları, nasılsınız? 3 tane soru işareti var. Çok teşekkür ederiz iyi sorduğunuz için. Bizler de iyiyiz. Ben Tervele bağlı Bojan köyünden Nurhan Beyzat. Bugün ayın 16'sında Almanya'da yaşayan annesi Hacer, babası Ali, bir de dünya tatlısı kızları var. Adı Ela. Onun bugün doğum günü var. 6 yaşını doldurdu. Sağlık diliyoruz. Onu çok seviyoruz ve ben halası Nurhan, eniştesi Beyzat, kocaman öpücükler gönderiyoruz. Onun yaşında yanında bulunan ninesi Müjgan, dedesi Bilhan, onlara da selamlıyoruz. Ve hangi türkümüz sıradaysa onlar gelsin. Sizi her zaman dinliyoruz. İyi ki varsınız demiş Nurhan Beyzat. Evet, bir telefonumuz, son telefonumuz olsun. Efendim hoş geldiniz, buyurun.
2: İyi günler efendim.
0: İyi günler Osman Bey.
2: Ben sizlerden rica edeceğim. Bizim büyüğün gördüğümüzün de çocukların, benim de aynı anda doğum günlerimiz var.
0: Tamam Osman Bey, isimlerini alalım.
2: Sinan Hızlı.
0: Tamam.
2: Nurhayat Fevziye.
0: Evet.
2: Bir de ben.
0: Tamam Osman Bey, doğum günlerinizi kutluyoruz efendim. Teşekkür ettik ve Zülfiye Salim'in mesajıyla devam ediyoruz. Ben İsperih Belediyesi Podayva Köyü'nden Zülfiye Salim. Sevgili radyom, bugün Kapinovci köyünden benim canım ablamın Sadife ve eşi Ömer'i, abimin ve oğlu gelini, iki de tatlı torunları var. Onları sıradaki bir türküyle selamlıyorum diye yazmış Zülfiye Salim. Selamlıyoruz efendim. Devam ediyoruz. Emzade Mustafa'nın mesajı var. Selam, ben Emzade, İsperik Sancağı Dragomaş köyünden. Bugün abimi selamlıyorum. Adı Ahmet. 57 yaşında oluyor. Allah ona uzun ömürler versin. Sağlık. Onu

Ersin, onu selamlayanlar ben Emzade, eşim Vedat, anam Fatme. Onlar Kitançova'da yaşıyorlar. Sıradaki türkü onlara gelsin demiş. Ve bakalım bize Nail'e Ali de yazmış. Merhaba Sayın Sofya Radyosu. Bugün Rusen'in Vetovul kasabasında oturan yeğenim Ayhan'ın doğum günü. Sağlık, mutluluk, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Ben teyzesi Nail'e, eniştesi Mehmet, Tırkvitsa Şumeni Tırkvitsa köyünde oturan anneannesi Kadriye ve dedesi Ahmet selamlıyorlar demiş. Ve Necmi Gülhan'ın da mesajı var. Kimler neler yazmış. Merhaba Sayın Benere Radyosu sunucu. Ben Kaulinova'ya bağlı Naum köyünden Gülhan. Benim torunum Elçin'in doğum günü vardı ayın 14'ünde. Onun geçmiş doğum gününü bir türküyle selamlarsanız memnun oluruz. Hoşça kalın, dostça kalın demiş. Selamlıyoruz. Elçin'in yanaklarından öpüyoruz. Yaşını bilmiyoruz ama bakalım. Yılmaz Balaban bize şöyle bir fotoğraf göndermiş ve demiş ki Şevki Hanım bakın sizi kimler ve nerede dinliyorlar Sofya Radyosu'nu diyerek böyle beyaz beyaz tavukları arasında bir de radyo beyaz yumurtalar var. Hepsi tavuklar bile bizi dinliyormuş. Ne kadar güzel, ne kadar memnun olduk. Vesile Fehim bize yazdı son anda. Kimi selamlıyormuş? Sıdık Ahmedova'yı ve başka Ergül Bayraktar'ı da selamlıyormuş. Sıdık Ahmedova'nın bir türküsüyle biz geçen hafta dinletmiştik ve Tıracı kardeşi Metin Fehim'i de selamlıyormuş. Türkümüzü biraz önce açıklamıştık sevgili dinleyiciler, dinletemedik. Son türkümüz olsun. Üç ses, üç saz topluluğu söyleyecek bu kez. Anladım ki bu dünya boş diyecek. Huzurunuzdan sevgi ve saygılarımızla ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bu yayınımıza

haberlerle başlıyoruz. Ardından günün getirdikleri programını dinleyebilirsiniz. Devamla bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Haftaya Başlarken programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Rumen Radev hükümeti ilk 100 gününü tamamladı. Turizm Bakanı İlin Dimitrov, yaz turizm sezonuyla ilgili büyük bir sevince gerek yok dedi. Tuna Nehri'nde çıkan 4 adet top mermisi etkisiz hale getirildi. Ve bir spor haberimiz var. Stiliana Nikolova, Frankfurt'taki ritmik jimnastik dünya şampiyonasında altın madalya kazandı. Şimdi haberler. Mutlak çoğunluğu kazanarak iktidara gelen ilerici Bulgaristan liderliğindeki eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev hükümeti iktidarda geçirdiği ilk 100 gününü arkada bıraktı. Şimdiye kadar elde edilen bilançoda Anayasa Mahkemesi'nde eleştirilen ve Avrupa aşırı bütçe açığı prosedürünün devreye girmesine neden olan %5,7'lik bir açıkla olağan bütçenin kabul edilmesi yer alıyor. Sosyal ödemelerin dondurulması ve toll vinetlerin %30 oranında artırılması da hükümetin sahip olduğu avantajlar arasında sıralanıyor. Ülkemizin günlük 500 bin dolar ödediği BOTAŞ Türk Kamu Enerji Şirketi ile olan sözleşme 15 aylığına donduruldu ancak muhalefet Türkiye ile gizli anlaşmalar olduğundan şüphelerini dile getirdi. Ayrıca Bulgaristan'a Avrupa Birliği Toparlanma ve İstikrarlılık Planı kapsamında 896 milyon avro taksis edildi ve hükümet daha önce başkentteki havalanındaki varlıklarını eleştirmiş olmasına rağmen Amerikan askeri uçaklarının Bezmer hava üssünde konuşlanmasına izin verdi. Dış politika konusunda başbakan ile ilgili bakan arasında görüş ayrılıkları vardı. Rumen Radev Ukrayna'daki savaşa Avrupa yaklaşımında bir değişiklik savunurken Verislava Petrova Chamova ise Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu'na da aktif katılım için bir bildiri imzaladı. BNR muhabiri Maria Filiva'nın bildirdiği üzere hükümet göreve başladığı günde vaat edilen yargı reformunu hayata geçirmek amacıyla anayasada değişiklikler öngören yönetim programını ancak geçen hafta kabul etti. Başbakan seçim vaatlerini yerine getirmediği gerekçesiyle kendisini eleştiren muhalefete yanıt olarak seçim vaatlerimizi net ve somut adımlarla tutarlı bir şekilde yerine getiriyoruz. Bu oligarşinin siyasi iktidardan tasfiye edilmesi olmak üzere ilk maddeyi yerine getirmeyi başardık. İkinci olarak bu onların kamuya açık bir kaynağa erişimini engellemek anlamına geliyor ve bu konuda zaten önemli adımlar attık ifadelerini kullandı. Varna'da gazetecilere konuşan Turizm Bakanı İlin Dimitrov, turizm sektörü şu anda neredeyse geçen yaz sezonunun ki seviyelerine ulaştı dedi ve sezonun Alman pazarındaki sorunlar nedeniyle zor bir başlangıç yaptığını öne sürdü. Temmuz ayında turist sayısının yaklaşık 1 milyon 610 bin olduğunu, geçen yılın aynı ayında bu sayının 1 milyon 650 bin olduğunu belirten Bakan Dimitrov, ancak paket fiyatlarında ve konukların konuklama sürelerinde herhangi bir farklılık olup olmadığını görmek daha önemlidir ifadelerini kullandı. Verilerin Eylül sonu Ekim başında açıklanacağını ve ardından tüm turizm sezonu detaylı olarak analiz edileceğinin altını çizen İlin Dimitrov, bu kesinlikle bir felaket değil ancak büyük bir sevinç kaynağına da gerek yok. Genel olarak yaz sezonu geçen yıla benzer olacak diyerek kesin olarak konuştu. Bu yaz 26 plajımız ve 6 marinamız Mavi Bayrak ödülüne sahip. Ancak hedefimiz 40'a ulaşmak ve bunu başarmak için işletmecilerle aktif olarak çalışmaktadır diyen Turizm Bakanı, Avrupa Çevre ve Su Birliği'nin verilerine göre ülkemizin yüzme suyu kalitesi açısından

açısından Avrupa'da 3. sırada yer almasını olumlu bir nokta olarak vurguladı. Savunma Bakanlığı Tuna Nehri'nde bulunan 4 adet top mermisi tipi mühimmatın askeri personel tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Mühimmatlar Silistra bölgesindeki Tuna Nehri'nin 376. kilometresinde bulundu. Mermiler Divdiadovo Eğitim Merkezi'ne taşınarak imha edildi. Birkaç gün önce Vidin'deki Baba Vida şehir plajında bulunan ağır derecede paslanmış bir top mermisi ve iki top mermisi etkisiz hale getirdi. Son 24 saat içinde Rusya Vidin ve Novoselu yakınlarında Tuna Nehri'nin seviyesinde durgunluk, Silistra ve Sviştov'da su seviyesinin asgari düzeyde olup 1 santimetre, Orahu'da ise 1 santimetrelik bir artış söz konusu olduğu bildirildi. Batin bölgesinde mahsur kalan gemi başka bir geminin yardımıyla çekildi. Tuna Nehri'nin Bulgaristan bölümünün tamamında gemilere yönelik tüm kısıtlamalar yürürlükte kalmaya devam ediyor. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Kalotina sınır kapısında giriş ve çıkışlarda Kapitan Andreevo sınır kapısında Türkiye yönünde yük araçları trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ile olan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Tuna Nehri'nin su seviyesinin düşük olması nedeniyle Orehovo, Beket ve Sviştov, Zimnic sınır geçiş noktalarına hizmet veren feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 22

Ki ciddi trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 177 yangın ihbarı aldı ve toplam 136 yangın söndürüldü. Spor. Bulgaristan milli takımı 12 ile 16 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen ritmik jimnastik dünya şampiyonasında 6 madalya olmak üzere en fazla madalya kazanan takım oldu. Stiliana Nikolova bireysel yarışmada genel klasmanda Kurdele finalinde gümüş madalya kazanırken labutlarda ilk 8 arasına girerek Bulgaristan'ın 2028 Los Angeles Olimpiyat oyunlarına katılmak hakkını elde eden ilk sporcu oldu. Dünya şampiyonasında Bulgaristan'ı temsil eden takımda yer alan Rachel Stoyanov, Margarita Vasileva, Magdalena Mineska, Magdalena Volkova, Raya Bujilova ve Emilia Obretenova 5 top ve 3 çember ve 2 çift labutla yaptığı her iki gösterinin finallerinde bronz madalya kazandı. Muhteşem kızları tebrik eden Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Bulgaristan bayrağını dünyanın zirvesine taşıdığınız için yeteneğiniz, çalışmalarınız ve gücünüz için teşekkür ederiz ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı 25 yıl sonra ülkemizin inanılmaz Stiliana Nikolova büyük bir kazanma azmi ve mücadeleci ruhu olan nazik bir kız olarak karşısında yeniden bireysel dünya şampiyonasına sahip olduğunu belirtti. Hava durumu. Bu gece hafif rüzgarla birlikte açık hava hakim olacak. Yarın batıdan doğuya doğru bulutlar artacak ve batı ve orta Bulgaristan'da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sağanak yağışlar Rila Rodop bölgesinde daha yoğun olacak. Dolu olasılığı da var. Çoğu yerde rüzgar kuzeybatıdan esecek ve orta şiddette olacak. Tuna Ovası

0: Kuzeybatı Bulgaristan'da biraz daha düşük olurken Sofya'da 29 derece civarında olacak. Karadeniz bölgesinde çoğunlukla güneşli, öğleden sonra bulutlu hava hakim olacak ancak yağış beklenmiyor. Rüzgar güneydoğudan zayıf ila orta şiddette esecek. En yüksek hava sıcaklığı 28-30, deniz suyu sıcaklığı 24-25 derece olacak. Dağlarda bulutlu hava seyredecek, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek, Rila-Rodop dağlarında sağanak yağış etkili olacak. Dolu yağışı da bekleniyor. Rüzgarlar kuzeybatıdan orta şiddette eserken en yüksek ve açık alanlarda ise kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 23, 2000 metrelerde 16 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Sevgili dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programıyla devam ediyoruz. Teknik yapımda arkadaşımız Agop Tadiosen'le birlikte çalışıyoruz. Sevgili dinleyiciler, tütün üretiminin, tütün sezonunun en yoğun olduğu dönemdeyiz. Tütün üreticilerinin rekolte beklentileri yüksek diyecek Bedri Halis sunduğu röportajda. Ama önce Rodop Dağları engindir. Kadriye Latif'i dinliyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, bu yıl yağmur ve dolu yağışlarıyla ani sıcaklık değişikliği gibi iklim şartları tüm tarım üreticilerini büyük zorluklarla karşı karşıya getirdi. Hal böyle olunca şu an tütün rekoltesinin durumu nedir? Sahada çalışan üreticiler neler paylaşıyor? Bu soru üzerine Tütün Üreticileri Ulusal Birliği Başkanı Cvetan Filev şöyle konuştu.
1: Mogu da kažem specijalno za razvitijeto na 2026. stupanska godina, če imaše v načalotu...
0: İktisadi yılın başından bu yana yaşanan gelişmelere dönecek olursak, Mayıs ayında ekim sırasında düşen yoğun yağışlar ekim işlerini zorlaştırdı. Fakat tütün üreticileri bu zorluğun üstesinden gelmeyi başardı. Hatta geçen yıla kıyasla ekili alanların toplam büyüklüğü %8 oranında arttı. Yaz mevsiminde iklim şartları elverişli olmaya devam ederse dönüm başına alınacak verimin de iyi olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla 2026 rekoltesinin daha iyi ve miktar olarak daha çok olmasını ümit ediyoruz sözlerini kullandı. Cvetan Filev bu etapta dolu yağışı sonucu tütünde oluşan hasarın olmadığını ve Ağustos hatta Eylül ayında da düşmesi beklenen yağmurların dolu yağışı eşliğinde olmamasını ümit ettiğini paylaştı ve toprak ve havadaki nem oranının iyi olduğunu belirtti. Şu anda ikinci kırım tütünün toplandığını, hatta bazı belediyelerde üçüncü kırım yapıldığını ve an itibariyle tütün üretimi işinin iyi gittiğini anlatan Filev, Eylül ayının sonuna kadar rekoltenin %70'inin, geri kalan %30'unun ise Ekim ayında güz yağışları sonrasında toplanılmasını umduğunu belirtti ve tütün üreticilerine seslendi.
1: Препоръката ми към тютюнопроизводителите е да не очакваме постоянно и да се надяваме на добри
0: климат. Devamlı iyi iklim şartlarına bel bağlamaktansa gerekli koşulları ve sulama imkanlarını tek başına yaratmamızda fayda var. Geçen 2025 senesi gibi kurak olan yıllarda doğanın sektöre elverişli olmasını beklemeden tarlaya dikim, kazma, sulama ve tütün yapraklarını toplama sürecini kontrollü yürüterek daha öngörülebilir ortamda çalışalım dedi. Yıllar içinde gittikçe artan bir problem olan işçi açığı, rekoltenin bir kısmının tarlada kalması riskini getiriyor mu? Bu soru üzerine Tütün Üreticileri Birliği Başkanı şunları belirtti.
1: Vopreki tova che v sektor tütün osen naemna rabotna raka samite zemedelski stupani so semeystvota si so
0: Tütün üretimi sektöründe kiralık işçiler varsa da çiftçiler, aileleri ve bütün sülaleleriyle birlikte üretim sürecinin tüm aşamalarına katılıyorlar. Toplanmadan tarlada kalan tütün rekoltesinin olmamasını içten ümit ediyorum. Sektör olarak bu zorluğun üstesinden gelmek için elimizden geleni yapıyoruz. Fakat iş gücü açığıyla %100 oranında baş etmeyi başarıp başaramadığımızı hasat toplama işinin tamamlanacağı Ekim ayının sonunda söylemek durumunda olacağım sözlerini kullandı. Yakıt, gübre ve zirai ilaç harcamaları gibi yüksek masrafların aynen diğer tarım işlerine olduğu gibi tütün işine de yansıdığını belirten Filev, üreticilerin bu durumu iyi uygulamalar ve tasarruf yoluyla telafi etmeye çalıştıklarını aktardı ve Bulgaristan Ziraat Odası'nda birkaç sektörle birlikte Orta Doğu'daki savaş nedeniyle önceki 3 yılda sağlanan Ukrayna desteği türünden devlet desteğinin tahsil edilmesi yönünde çalıştıklarını belirtti.
1: Во момента сме в преговори с Министерството на земеделието и смятам, че до края на календарната 2026 година
0: Şu an Tarım Bakanlığı ile görüşmelerimiz sürüyor ve 2026 takvim yılının sonuna kadar bu tür devlet desteğinin belirleneceğini ve tarım üreticilerine başvurmaları için zamanında bilgi ve talimatların verileceğini ve onların da tarımsal 2026 yılı tamamlarken bu destekten yararlanacaklarını düşünüyorum diyen Cvetan Filev, harcamalar artarken alım fiyatlarının nasıl olmasını beklediği sorusunu şöyle yanıtladı.
1: Много рано ми задавате този въпрос. Ние сме в средата на прибирането на тютюневата суровина.
0: Bu soru için henüz çok erken. Tütün ham maddesini toplama iş...

0: işinin ortasındayız daha. Biraz felsefi cevap vermem gerekirse tütün fiyatı tütüne göre değişir. Üreticileri üstün kalitede tütün üretmek yönündeki gayretlerini sürdürmeye çağırıyorum. Kalite yüksek olunca elimizdeki malın alım fiyatı da yüksek olur. Her zaman azami derecede alım fiyatı sağlamaya çalıştık. Fakat kanımca son 5-6 iktisadi devirde Bulgaristan'da yetiştirilen tüm cins gruplarında Avrupa'daki fiyat ortalamalarına ulaşmayı, hatta üstüne çıkmayı başardık. Bu hem ufak yapraklı iki şarp grubu Basmi ve Kabakulak, hem de iri yapraklı olan Burley ve Virginia için geçerlidir dedi. Tütün sektörünün şirketler ve ticari işletmelerde iyi iletişim içinde ve üretmeden önce sat prensibine göre çalıştığı için gurur duyduğunu ifade eden Filev, tütünün satışı ile ilgili problemlerin olmadığını, hatta yeni alıcı şirketlerden ilgi olduğunu öne sürdü.
1: Смятам, че този интерес ще бъде така подплатен с...
0: Duyulan ilginin tütün ham maddesinin münasip kalite belirlenmesiyle destekleneceği ve yüksek alım fiyatlarının ödeneceğini düşünüyorum dedi Filev. Bulgaristan'da üretilen tütüne çoğunlukla çok uluslu şirketlerden ilgi olduğunu belirten Filev, son 10 yıllık dönemde iyi tarım uygulamalarının ve üreticilerin iyi kalite sağlamak için harcadıkları çabaların sonuç verdiğini ve dışarıdan yeni alıcıların da piyasaya girdiğini belirtti.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımız devam ediyor. Sizden gelen telefonları beklerken daha cuma öğleden sonra cuma ezan saatlerinden bize gelen mesajları okuyorum. Sırasınca gelen mesajları okuyorum. Bize İsmet Sabiha Kafalılar profilinden yazmış değerli dinleyicimiz. Sayın Sofya Radyosu çalışanları, 15 Ağustos'ta şu anda Slavyanovo Targoviç'te misafir olan kızım Şirin'in doğum gününü bizler babası ve annesi İsmet ve Sabiha Kafalılar olarak kutluyoruz ve sağlık dileklerimizi iletiyoruz. Emeği geçen herkese sevgi ve saygılar demişler. Telefonumuz geldi. Kimler bizi nereden arıyor? Efendim hoş geldiniz.
2: Selamünaleyküm Şevki Hanım.
1: Aleykümselam Yılmaz Bey.
2: Nasılsınız efendim?
1: Çok iyiyiz Yılmaz Bey. Böyle

0: Yeni ekiple yani Ergül Bayraktar arkadaşımızı da aramıza alarak bizler böyle iki hafta boyunca kızlarımız tatile çıktığından dolayı bizler ekip olarak huzurunuzda olacağız. Buyurun Yılmaz Bey.
1: Evet, sizin sesinizi duyunca hemen telefona sarıldım efendim.
0: İyi olmuş Yılmaz Bey, bakalım neler söyleyeceksiniz, buyurun.
1: Vallahi hiç sadece selamlamak isterim. Okos köyünde Sevdiye İngem'i, Sevdiye Balaban İngem'in anasını geçmiş olsun. Tez zamanda acil şifalar dileriz. Ve burada komşu köyde Kamil arkadaşımı selamlarım. Ve o yüzden beni tanıyanlar herkes de gitsin. Hoşça ve dostça kalın. Bütün radyo ekibinize de hayırlı çalışmalar. Ve buradan geçen hafta ilk defa Sıdıka Hanım'ın sesini duydum. O yüzden de inşallah Cenab-ı Allah bizim bölgelere de gelsin. Buraya da kimi onun sesimle canlı görmek isteriz efendim. Hoşça ve dostça kalın Şevki Hanım.
0: Teşekkür ederiz Yılmaz Bey. Aslında Sıdıka Hanım sık sık bize katılıyor. Gerek çocukların doğum günleri, gerek önemli bir günlerde, bayramlarda, seyranlarda sık sık katılıyor. Ama size ilk defa den gelmiş Yılmaz Bey. Ben buradan mesajı okuduğum İsmet Sabiha Kafalılar ailesinin mesajını okuduktan sonra bir kez daha kızları Şirin'in doğum gününü kutlamak istiyorum. Sevgi ve saygılarımızı bizler de gönderiyoruz. Diğer telefonumuzda bekleyenimiz var. Alo, hoş geldiniz.
2: Alo, iyi günler.
0: İyi günler.
2: Ben Silistra Sancar, Zarifçe köyünden Nebat ablanız. Nasılsınız kızlarım, canlarım benim, Şevkiye?
0: İyiyiz Nebat Hanım. Sizler nasılsınız? Umarız iyisiniz.
2: Biz de iyiyiz. Ben şimdi Payisoğlu köyünden misafirlerimiz geldi camiye. Kur'an kurslarımız var. Uşaklarımız okuyor yeri. Onlara ikramiye verdiler. Hocaya dediler ne istersen alırsın. Dondurma olsun ne olursa.
0: Ay ne güzel, çocuklar da sevinmiştir. Allah onların dualarını da bağışlayan kişilerin dualarını ya, da kabul eylesin.
2: Hocanın adı Güler. Payisova'dan misafirlerin Fahriye ablam, Fatme Gül ablam, Mürviye ablam, Oreşen'den Nazım ablam. Biz de Ferziye teyzemle ikimizdim. Nebat ablamla Ferziye teyzem camide. Sonra da geldi kocamız Serbilent. Dedim selamlayayım onları. Bir de köyümüzden gene Fatime bir kızımız vardı. Anglia'ya evlendi. O burada anasının onunla geldi. Beyşengem'le. İstedim onları selamlama. İyi günlerini, sayılı işlerini. Hoşça ve dostça kalın kızlarım. Bedriyem.
0: Evet, teşekkür ederiz Zaritsa köyünden Nebat Hanım'a ve ismi geçen herkese bir kez daha Allah sizden razı olsun efendim. Kur'an kurslarımıza katılan çocuklara da buradan başarılar, güzel

0: yaz günleri ve bol bol dualar, bol bol oyunlar da diliyoruz. Acaba telefonumuz var mı? Varmış. Efendim, hoş geldiniz. Söz sizde, buyurun.
1: Selamun aleyküm Şefiye Hanım.
0: Aleyküm selam, buyurun efendim.
1: Ben Sarıgoğuşları Üçkanı'na Remziye.
0: Buyurun Remziye Hanım.
1: Arkadaşlarımı selamlamak istiyorum. Elsize, Gunti, Dora, kızlarımı, Rüzgen, Ayşe, Hılmiye, tüm ailelerini, sorunlarını, sağlık, hoşluk, hayatına başarılar diliyorum. Oktaroğlu arkadaşım Adlı'yı da selamlamak istiyorum. Bütün Rüyet halkını da selamlamak istiyorum. Size hayırlı işler, başarılar diliyorum. Sağlık, hoşça kalın.
0: Teşekkür ederiz Remziye Hanım. Hem Ruyet hem de Ofçaroğlu'dan ismi geçen herkese selamlar dedikten sonra hemen ilk türkümüze yer veriyoruz. Ahmet Yusuf'tan seçtik. Çok anlamlı bir türkümüz var. Hayat budur, giden gelmez desin.

0: vazgeç gönül bu sevdadan dedi Ahmet Yusuf. Ama bizler sizin telefonlarınızdan vazgeçmiyoruz. Hemen bir misafirimiz var. Alo, buyurun. Söz sizde.
1: Alo, iyi günler, iyi yayınlar Şevkiye Hanım.
0: İyi günler efendim.
1: Ben Silistra Sancaklı Tukvas Köyü'nden Emine Osman. Şu anda tütün diziyoruz. İstiyorum selamlama Nehir ablayı, Aliye'yi, Naciye'yi, ben Emine Osman, Nihat, Nercan, Ahmet Aga. Bir türküyle istiyorum selamlama.
0: Emine Hanım, kaçıncı eli kırdınız tütünün?
1: Üçüncü elini kırdık tütünün. Her yeri dizi, her yeri tütün, asacak yer yok.
0: Nasıl, tütünler iyi mi? Kalitesi iyi mi bu sene?
1: İyi, iyi. Burley tütünlerimiz, Burley.
0: Burley, bu altın tütün üretenler biraz zor bilir ama ne kadar boyları uzadı mı sizin tütünlerin?

0: Sizin.
1: Çok çok uzadı, çok uzadı. Benim boyumu geçti.
0: Yani benim boyumu dediğinize göre böyle boylu posluysunuz demek.
1: Ben 1,70.
0: O maşallah demek ki böyle 2 metreye yaklaşmış.
1: 2 metreye yaklaşmış hemen hemen.
0: Şimdi nerede diziyorsunuz? Serin bir gölge vardır
1: Serin bir gölgede,
0: yanınızda.
1: kral gölgesinde diziyiz şimdi.
0: Ha, Emine Hanım, gölgeyi de bulmuşsunuz. Orada bulunan herkese selamlarımızı iletiyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Keşke bir kameramız olsa böyle tütünü dizerken o tütün kokusunu özledim. İtiraf etmem gerekiyor ki böyle uzun yıllar tütün çalıştıktan sonra. Ama iyi ki katıldınız. İyi ki orada bulunan herkesi selamladınız. Efendim, bol muhabbetiniz olsun, bol sohbetiniz olsun.
1: Sağ ol,
0: Evet, kahveniz de.
1: bir de geldiğimizi unuttuk. Şermin Aslan'a kızımız Naren.
0: Ha, onlar da yardımcı oluyor.
1: Onlar yardımcı oluyor.
0: Tamam Emin.
1: Kahvemizi içtik.
0: Ha, işte onu diyecektim. Kahvenizi getiren, dondurmanızı getiren var mı diye, ama siz
1: Var
0: sözü.
1: var, bereket versin var.
0: Tamam Emine Hanım, çok mutlu
1: Hadi.
0: olduk.
1: İyi günler, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler Emine Hanım'a. İyi ki Emine Hanım böyle tatlı sözlü muhabbeti akşama kadar uzatabiliriz. Tütün dizileri bitinceye kadar. Ama bizi bekleyen varmış telefonda. Alo, buyurun.
2: Alo.
0: Alo, buyurun.
2: Şefkiye Hanım.
0: Efendim.
2: Ben selamlamak istiyorum. Hitroni'ye bağlı Ekşiçek köyü.
0: Bulgarcası?
2: Bleznatsi.
0: Bliznatsi, tamam. İsminiz?
2: Şükriye Yanık Ot var bak.
0: Tamam Şükre Hanım, buyurun şimdi. Dinliyoruz.
2: Şimdi Ekşiçek köyünden Kerim Bey'in hanımı 12 senedir yatalak felç hastası. Eşine bak, eşi Azize. Geçmiş doğum gününü kutluyorum. Bakıcısı da Bedihan'ın bir de oğlu Murad'ı. İkisinin de aynı günde doğum günleri var. Onların da doğum günlerini kutluyorum. Allah sağlık versin, size de uzun ömürler versin. Her gün dinliyorum ama azdana da dinliyorum. Şimdi bir de İzgref köyünden Salih'a, sekreterkanın kendisine ve kızlarına selamlıyorum, sağ sağlık. Komşu Müstecep ve eşi Raziye'ye de çok çok selamlar söylüyorum. Ben biraz yaşlıyım, gezemiyorum çok da. 13 tane telefonla radyodan onlara bildirmek istiyorum.
0: Ama sözünüz tatlı, böyle selamlarınız da çok güzel geldi. Çok birçok kişiye ulaştı Şükrey Hanım. Teşekkür ederiz. Hem Bliznatsi köyünden hem İzgref köyünden hem de sizin köyden konu komşuya tanıda herkes
2: Tamam.
0: tanıdık kişilere selamınızı gönderiyoruz Şükrey Hanım.
2: Teşekkür ederim Şevki Hanım. Sizlere de çok sağlık. Allah sağlık versin. Zihin açık mı versin?
0: Amin efendim. Teşekkür ederiz Varbak Köyü'nden Şükrey Hanım'a ve sevgili dinleyiciler, geçen hafta, daha doğrusu 13 Ağustos'ta takişnet.benere.bg elektronik postamıza bir mektup geldi. Bize Yıldız Karapınar yazmış, demiş ki: "Merhabalar sevgili Türkçe yayın yapan radyo kanalı ve sevgili sunucu, sizlere içten selamlıyorum ve tebriklerimi iletiyorum. Ayrıca sonsuz teşekkürlerimi de bildirmek isterim. İsmim Yıldız Karapınar, Türkiye İstanbul'da oturuyorum. 1996 yılının sonunda evlilik sonrası Bulgaristan'dan Türkiye'ye taşındım. Sizin aracılığınızla Bulgaristan Ardino bölgesinde Yatacık Kitnitsa köyünde oturan annem Sabriye Rasim Halil'i selamlıyorum. Beni doğurduğunda annem 42 yaşındaymış ve ben 21 Ağustos 1971'de dünyaya geldiğim hastanedeki bebek numaram 13 olmuş. Bunları hepsini annem bana söylediğinde çok şaşırmıştım. 13 uğursuz sayı derler ama ben öyle düşünmüyorum. Ben anneme sahip olduğum için çok mutlu hissediyorum. Kendisi çok akıllı, çok becerikli ve çok dayanıklı bir kadın. Anneme çok sevdiğimi lütfen sizler de okursanız çok bahtiyar olurum. Kendisi sizin sürekli dinleyiciniz ve hayranınız. Kaçırmadan her gün programlarınızı 2 defa dinliyor," demiş Yıldız Hanım ve Sabriye Hanım.

beni şu anda dinliyorlar. Birisi İstanbul, birisi Kitnitse köyünden. Neden iki defa dinliyorsunuz sevgili Sabri Hanım? Sabah 08'de, öğlen saat 13'te ve akşam 20'de yayın yapıyoruz. Bizi 3 defa da dinleyebilirsiniz. Bizden söylenmesi. Bence annem yanlış zamanda ve yanlış yerde dünyaya gelmiş oldu diye devam etmiş Yıldız Hanım. Onun ailesi okutma şansı olsaydı inanın ki bilime ve ilime çok katkısı olurdu. Onu sıradaki şarkıyla selamlamak istiyorum. Bu programı yaptığınız için sizleri tekrar tebrik ediyorum. Esenlikler ve mutluluklar diliyorum. Ayrıca tüm Bulgaristan halkına sağlık ve huzur diliyorum diye yazmış Yıldız Karapınar. Sevgilerini Kırcalıili Ardino Belediyesi'nin Kitnitsa köyünden sevgili annesi Sabriye Rasim'e iletmiş oluyoruz ve oraya varmışken güzel bir türküyü de beraberimizde götürüyoruz. Güzel türküyle varıyoruz. Üç ses, üç saz topluluğu söyleyecek. Anladım ki bu dünya boş.

0: Evet sevgili dinleyiciler, bu kadar tatlı sözlü dinleyicilerimizin ardından bilgisayarın kafası da karıştı ve duyduğunuz gibi 3 ses 3 saz topluluğu değil, bu türküyü Mehmet Davut söyledi ve ayağında kundura dedi. Neden bu efendim bu türküyü seçmiştik? Çünkü kendisi bize son derece güzel bir mesaj göndermişti. Şöyle yazmış: pazar ezan saatlerinde selam saygı diğer Beneret Türkçe yayın ekibinin güzel sunucuları. İlk önce hepinize sağlıklar, esenlikler ve bol bol mutluluklar dilerim. Bu mesajımın nedeni İstanbul'da kızım Tülay ve torunum Tunç, İngiltere'den oğlum Salih, gelinim Sevgüzel ve torunlarım Yusuf ve Yaman, Kırcalı'da oturan kızım Gülay ve torunum Buse geldiler. Çok şükür evime can ve neşe kattılar. Hasret gideriyoruz. Bu vesileyle misafirlerimi benim icra ettiğim bir türkümle selamlamanızı rica ediyorum. Sizlere de hayırlı ve güzel günler dilerim. Güzel Cebel'den sımsıcak selamlarımı gönderiyorum diye yazmıştı Mehmet Davut. Bizler de onun isteği üzere güzel türküsünü seçmiştik. Demek ki 3 ses 3 saz topluluğu türküsünü biraz sonra dinleteceğiz. Ama şu anda efendim mesajlarımız var. Elis Ceyhan bize yazmış. Merhabalar, doğum günü kutlamak istiyorum. 16 Ağustos'ta Targoviç'te köylerinden Probuda Karakaşlı köyünden Emine 77 yaşı kutlu olsun ve eşi Ahmet'e de selamlar. Belçika'dan kızı Sevginar, damadı Ceyhan, oğlu Aydın ve gelini Vediha, torunları Seyhan, Elis, Ahmet, Ayhan ve en küçük torun onları Alisa ve küçük gelinleri Hülya ve Eda demiş. Emine'ye sağlık, sağlamlık ve uzun ömürler diliyoruz. Onu çok seviyoruz sıradaki şarkıyla demiş Elis Ceyhan. Biz teşekkür ederiz. Mesaj cumartesi gece yarısı gönderilmiş. Kıymet Coşkun'un mesajında sıra cumartesi bize yazmış. Selam, ben Kıymet. Bugün Türkiye'de Çorlu Ulaş'ta torunum Erkin'in doğum günü var. Ona sağlık, mutluluk, hayatında başarılar diliyorum. Sizlere de selam olsun diye yazmış Kıymet Coşkun. Teşekkür ederiz. Çorlu'dan Erkin delikanlının doğum gününü biraz gecikmeyle kutluyoruz. Ve devam ediyoruz. Atçe Recep'in efendim mesajı pazar günü yazılmış. Merhaba radyo çalışanları, ben Hatice Visoka Polana'dan. Bugün Bilka köyünden ablamın torunu Aras'ın doğum günü var. Ona sağlık, sağlamlık ve bol bol oyunlu güzel bir çocukluk hayatı diliyoruz. Ben tetesi Hatice, kızım Fatme ve torunum Mete. Sağ olun, iyi ki varsınız diye yazmış. Hemen telefonumuz da geldi. Hoş geldiniz efendim, buyurun.
1: Ben Doğu Sekulum köyünden Huriye, eşim Eşref. Biz istiyoruz selamlama. Torunumuz evlendi Frankfurt'a. Onun bugün 3.

0: üçüncü günü bebeğimiz var.
1: Ay ne güzel.
0: Kız torunumuz var.
1: İsmi?
0: Eslin. Adı da Eslin.
1: Eslin.
0: Ergür anası, babası Emir. Şimdi bu dakika hastaneden çıkarayla mesela Frankfurt'ta.
1: Çocuğumlar... Bizim babası, dediğimiz gibi pıtredini yolladılar mı Huriye Hanım bebeğin?
0: Gördüm, gördüm, gösterdiler, bereket versin.
1: Kime benziyor?
0: Ay bir şey diyemem ki.
1: Babasına benziyor.
0: Babasına benziyor.
1: Kızlar babaya benzer. Vallahi hayırlı Ergin evlat çocuğumu, olsun. Evet.
0: Ergin çocuğumu selamlıyorum. Anası Gülcan. Berlin'de yaşayan Ekrem çocuğumu selamlıyorum. Gülcan gelinimi, Eray'ımı, Aykut'umu, Elif'imi hepsini selamlıyorum. Geçen doğum günü vardı. Okorç'ta damatın Rıdvan Güven'i.
1: Şimdi Huriye Hanım bakın bu kadar güzel haber, bebekle yola çıkalım. Bütün damatları, torunları diyelim.
0: Gelinim
1: çünkü...
0: de vardı, dur gelinim de var. Onu da siliyorum. Beden anneannesi Gülcan. Onda doğum günü kutluyorum. Sağlıklı olsun hepsi de. İşlerinde başarılar diliyorum. Yani benim torunama da sağlık sağlamlık. Yeni bebeğimize de sağlık sağlamlık. Eslin kızımızın adı. Ben babaanne oldum, babaanne. Hepsini selamlıyorum. Bütün
1: tamam Huriye Hanım. Evet, heyecanınızı bizler de paylaşıyoruz. Gözünüz aydın bütün aileye ve buradan anneanne Gülcan'ı da selamlıyoruz. Anneanne de herhalde şu anda havalarda uçuyor. Hep böyle güzel haberlerle radyomuzda bizler sizin sevincinizi paylaşalım efendim. Ve ben gelen mesajları okumaya çalışıyorum. Bayağı bir mesaj var. Bugün tamamlayabileceğiz mi bilmiyorum. Nurhan Beyzat bize yazmışlar pazar akşamı. Selam radyo çalışanları, nasılsınız? 3 tane soru işareti var. Çok teşekkür ederiz. İyi sorduğunuz için. Bizler de iyiyiz. Ben Tervel'e bağlı Bojan Köyü'nden Nurhan Beyzat. Bugün ayın 16'sında Almanya'da yaşayan annesi Hacer, babası Ali, bir de dünya tatlısı kızları var. Adı Ela. Onun bugün doğum günü var. 6 yaşını doldurdu. Sağlık diliyoruz. Onu çok seviyoruz ve ben halası Nurhan, enişte Beyzat, kocaman öpücükler gönderiyoruz. Onun yaşında yanında bulunan ninesi Müjgan, dedesi Bilhan, onlara da selamlıyoruz ve hangi türkümüz sıradaysa onlar gelsin. Sizi her zaman dinliyoruz. İyi ki varsınız demiş Nurhan Beyzat. Evet, bir telefonumuz, son telefonumuz olsun. Efendim hoş geldiniz, buyurun.
2: İyi günler efendim.
1: İyi günler Osman Bey.
2: Ben sizlerden rica edeceğim. Bizim büyüğün gördüğümüzün de çocukların, benim de aynı anda doğum günlerimiz var.
1: Tamam Osman Bey, isimlerini alalım.
2: Sinan Hızlı.
1: Tamam.
2: Nurhayat Fevziye.
1: Evet.
2: Bir de ben.
1: Tamam Osman Bey, doğum günlerinizi kutluyoruz efendim. Teşekkür ettik ve Zülfiye Salim'in mesajıyla devam ediyoruz. Ben İsperih Belediyesi Podayva Köyü'nden Zülfiye Salim. Sevgili radyom, bugün Kapinovci Köyü'nden benim canım ablamın Sadife ve eşi Ömer'i, abimin ve oğlu gelini, iki de tatlı torunları var. Onları sıradaki bir türküyle selamlıyorum diye yazmış Zülfiye Salim. Selamlıyoruz efendim. Devam ediyoruz. Emzade Mustafa'nın mesajı var. Selam, ben Emzade, İsperik Sancağı Dragomaş Köyü'nden. Bugün abimi selamlıyorum. Adı Ahmet. 57 yaşında oluyor. Allah ona uzun ömürler versin. Sağlık onu versin. Onu selamlayanlar ben Emzade, eşim Vedat, anam Fatme. Onlar Kitançevo'da yaşıyorlar. Sıradaki türkü onlara gelsin demiş. Ve bakalım, bize Nail'e Ali de yazmış. Merhaba Sayın Sofya Radyosu. Bugün Rusen'in Vetovul kasabasında oturan yeğenim Ayhan'ın doğum günü. Sağlık, mutluluk, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Ben teyzesi Nail'e, eniştesi Mehmet, Tırkvitsa Şumeni Tırkvitsa köyünde oturan anneannesi Kadriye ve dedesi Ahmet selamlıyorlar demiş. Ve Necmi Gülhan'ın da mesajı var. Kimler neler yazmış. Merhaba Sayın Benere Radyosu sunucular. Ben Kaulinova'ya bağlı Naum Köyü'nden Gülhan. Benim torunum Elçin'in doğum günü vardı ayın 14'ünde. Onun geçmiş doğum gününü bir türküyle selamlarsanız memnun oluruz.

hoşça kalın, dostça kalın demiş. Selamlıyoruz. Elçin'in yanaklarından öpüyoruz. Yaşını bilmiyoruz ama bakalım. Yılmaz Balaban bize şöyle bir fotoğraf göndermiş ve demiş ki Şevki Hanım, bakın sizi kimler ve nerede dinliyorlar Sofya Radyosu'nu diyerek, böyle beyaz beyaz tavukları arasında bir de radyo beyaz yumurtalar var. Hepsi tavuklar bile bizi dinliyormuş. Ne kadar güzel, ne kadar memnun olduk. Vesile Fehim bize yazdı son anda. Kimi selamlıyormuş? Sıdık Ahmedova'yı ve başka Ergül Bayraktar'ı da selamlıyormuş. Sıdık Ahmedova